0: Yani çabaladım.
1: Nasıl yine? Try again.
0: Çabaladım. Temporary not for outside. Çabaladım.
1: I copy.

0: Evet, hafta sonu bana yemeği planlar.
1: Tamam.
0: Ne yiyorsun sen?
1: Don't worry, Mark 97 is going to be transferred to the hospital.
0: Tamam.